ülkenin ötesine sildi. İkliyle terörüştürüsü yöresi ya da sütüş baba. Kötüde sik, hizmet değildi kokki propasyonu da zannediyle çelimen. Eskodriyine kadar kurası baba. Solamente a ti, señor, que ponemos esas confianzas. Tu palabra no dice, clámame, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas desde tu palabra. Aquí venimos a clamarte, papá.